Gaya. Hadi böyle yapmadık bana. Hayır hadi böyle bana. Hayır geç. Eyvah. Ama yani. Ama ne olmadı. Oğlan yani.